0: Evet, bu girişimi yalanlayabilirim.
1: Evet hocam, sorry. Şöyle gel baş başa.
0: Tamam, geliyorum. Sen var mı hocam?
1: Tamam, evet.
0: Cook at 15 George Boy 48217 on the orange Dodge.